Mania ruba. Tu alan basın mı yapıyorsun? Mrs. Sanders orta bir zaten kendi. Ben onları etmiyorum. Bakın Mrs. Sanders orta rubayı.